babanı kandırır. Anam dünden razı. Bir elinde cura, çal vura vura.